Almanya'da yaz da son bir kez geri dönüyor. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da şeker vergisi yerine daha geniş kapsamlı bir tatlı vergisi gündemde. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı yeni vergi planına göre yalnızca şekerli içecekler değil, şeker veya tatlandırıcı içeren birçok hazır içecek de vergilendirilecek. Hükümet düzenlemenin 2027'de yaklaşık 650 milyon euro ek gelir sağlamasını bekliyor. Verginin kapsamının genişletilmesiyle birlikte şişelenmiş veya ambalajlanmış süt, kahve ve çay içecekleri ile tatlandırıcı içeren ürünlerin de vergiye tabi olması değerlendiriliyor. Elde edilecek gelirin yalnızca sağlık harcamaları için kullanılmayacağı, bütçenin farklı alanlarına da aktarılabileceği belirtiliyor. Planın arka planında Almanya'daki kamu sağlık sigortalarının artan finansman ihtiyacı bulunuyor. Sağlık harcamalarının yükselmesi nedeniyle hükümet sisteme ek kaynak yaratacak yeni gelir modelleri arıyor. Verginin genişletilmesi özellikle hazır içecek fiyatlarının artması nedeniyle tüketicilerin ve sağlık politikası uzmanlarının dikkatini çekiyor. Fiyat artışının düşük gelirli tüketicileri daha fazla etkilemesi bekleniyor. Jungewald'in değerlendirmesine göre düzenleme yalnızca bir sağlık politikası değil, aynı zamanda hükümetin artan mali sorunlar karşısında yeni vergi gelirleri arayışının bir göstergesi. Gazete hükümeti bu nedenle sert biçimde eleştiriyor. Özetle Almanya sağlık sigortalarının finansmanını desteklemek amacıyla şeker vergisini genişletmeyi ve daha kapsamlı bir tatlı vergisi uygulamayı tartışıyor. Düzenlemenin 2027'den itibaren yaklaşık 650 milyon euro gelir yaratması bekleniyor. İlk haberimiz doğrudan vatandaşın cebini ve günlük yaşamını ilgilendiriyor. Peki Alman ekonomisinin genel tablosu nasıl? Küçük bir büyüme hükümette ve iş dünyasında iyimserlik yaratmış durumda. Ancak rakamların arkasında hala ciddi sorunlar var. Şimdi Almanya ekonomisindeki bu sınırlı toplanmaya bakıyoruz. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte %0,3 büyüdü. Bu küçük artış özellikle IFO İş Dünyası Endeksinin üst üste dördüncü kez yükselmesiyle birlikte hükümet ve iş dünyasında iyimserlik yarattı. Ancak büyümenin neredeyse tamamen ihracata dayanması iç piyasadaki sorunların sürdüğünü gösteriyor. İmalat ve otomotiv sektöründe işten çıkarmalar ve şirket iflasları devam ediyor. Makine ve araç yatırımları %1,4 gerilerken inşaat yatırımlarındaki artış yalnızca %0,1 oldu. Başbakan Friedrich Merz kabine toplantısında sonbaharda emeklilik, bakım, gelir vergisi ve çalışma saatleri gibi alanlarda yeni reformlar açıklayacaklarını duyurdu. Ancak sendikalar ve sol muhalefet bu adımların çalışanların aleyhine olacağı görüşünde. Öte yandan Almanya'nın kamu açığı yılın ilk yarısında 71 milyar euroya yükseldi. Böylece ülke Avrupa Birliği'nin %3'lük sınırını aşmış oldu. Alman ekonomisinde hafif bir toparlanma işareti var. Ancak bu iyileşme kırılgan ve büyük ölçüde ihracata bağlı. İç piyasadaki zayıflık ve bütçe açığı iyimserliğin ne kadar kalıcı olacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ekonomideki küçük büyüme hükümete moral verse de Almanya'nın toplumsal ve siyasi gündeminde başka bir sorun giderek daha fazla öne çıkıyor. Irkçılık ve dışlanma. Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri yaklaşırken göçmen kökenli işletme sahipleri bugün kepenk kapatarak protesto düzenliyor. Şimdi Magdeburg'dan gelen bu habere bakalım. Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg'da göçmen kökenli işletme sahipleri ırkçılık ve dışlanmaya karşı seslerini yükseltmek amacıyla bugün birkaç saatliğine kepenk kapatıyor. Yaklaşık 900 yabancı işletme sahibinin bulunduğu kentte yaklaşık 100 esnafın protestoya katılması bekleniyor. Eyleme Saksonya-Anhalt Mülteci Konseyi de destek veriyor. Mülteci Konseyi sözcüsü Said
Doğuştan Funk'a yaptığı açıklamada özellikle yaklaşan 6 Eylül eyalet seçimleri öncesinde göçmen kökenli birçok kişinin kendisini giderek daha güvensiz hissettiğini söyledi. Sayıda göre göçmenler artık ırkçılık, dışlanma ve Almanya'ya aidiyetlerinin sorgulanmasını sessizce kabul etmek istemiyor. Bugünkü eylemde hem dayanışma mesajı verilmesi hem de bu sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Protesto, Sakson ve Anhalt'teki seçim atmosferinin de oldukça gerildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Seçim

0: kişilerin toplam nüfus içindeki oranı ise yaklaşık %18,5. Sachsen-Anhalt'te bakım hizmetlerinde yabancı çalışanların oranı nispeten düşük olsa da gıda üretimi, inşaat, gastronomi ve lojistik alanlarında bu oran %33 ile 40 arasında seyrediyor. Ayrıca doktorların yaklaşık %20'sinin de yurt dışından geldiği ifade ediliyor. Bugünkü protesto göçmen kökenli işletme sahiplerinin seçimler öncesinde ırkçılığa ve dışlanmaya karşı açık bir siyasi ve toplumsal mesaj verme girişimi olarak değerlendiriliyor. Magdeburg'daki protesto bize bugünün Almanya'sındaki toplumsal tartışmaların bir yüzünü gösteriyor. Şimdi ise biraz geçmişe ama aynı zamanda Kassel'in kendi hikayesine dönelim. Yıllar önce aynı okul sıralarını paylaşan misafir işçi çocuklarından bir grup eski öğrenci çocukluk ve gençlik yıllarını yeniden hatırlamak için bir araya gelmeye hazırlanıyor. 1970 ve 1980'lerde Unter Neue Städte Schule olarak bilinen okulda okuyan eski Türkiye'li öğrenciler yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu bir buluşma için geri sayım başladı. Küsun Güdek'in çağrısıyla 1970 ve 1980'li yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren ve Unter Neue Städte Schule adıyla bilinen okulun eski öğrencileri yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden, bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederzwerin Warte Kupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden bir araya gelmesi hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfasından organizasyon ekibine ulaşabiliyor. Geçmişin anılarını canlandıracak bu buluşma haberinden sonra biraz da bugünün ve yarının havasına bakalım. Almanya'da hafta başında etkili olan serin ve yağışlı hava yerini yeniden yaz güneşine bırakıyor. Meteorolojik sonbahara sadece birkaç gün kala, Perşembe günü ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde sıcaklıklar 28 ile 34 derece arasında olacak. Alman Hava Durumu Servisi havanın büyük ölçüde güneşli geçeceğini bildiriyor. Bugün yani çarşamba günü kuzeydoğuda güneşli ve kuru bir hava bekleniyor. Güneyde yağışlar azalacak ama öğleden sonra yer yer güçlü gök gürültülü fırtınalar görülecek. Sıcaklıklar ülke genelinde yükselişte. Orta kesimlerde 17 ila 20 derece, diğer bölgelerde 21 ila 26 derece ölçülüyor. Perşembe günü hava tamamen sakinleşiyor ve sıcaklıklar belirgin şekilde artıyor. Ancak bu yaz havası kısa sürecek. DVD Cuma günü yeniden yoğun bulutlar, yağmur ve kuvvetli fırtınalar beklendiğini duyurdu. Bugünkü haberlerimizde Almanya'nın farklı yerlerine baktık. Ekonomide küçük bir büyüme var ancak sorunlar devam ediyor. Sachsen-Anhalt'ta göçmen esnaf ırkçılık ve dışlanmaya karşı sesini yükseltiyor. Kassel'de ise yıllar sonra eski okul arkadaşları yeniden buluşmaya hazırlanıyor ve Almanya'da yaz sonbahardan önce son kez kendisini güçlü biçimde hatırlatmaya hazırlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: grup eski öğrenci çocukluk ve gençlik yıllarını yeniden hatırlamak için bir araya gelmeye hazırlanıyor. 1970 ve 1980'lerde Unter Neue Städte Schule olarak bilinen okulda okuyan eski Türkiye'li öğrenciler yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu bir buluşma için geri sayım başladı. Füsun Güdek'in çağrısıyla 1970 ve 1980'li yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren ve Unter Neue Städte Schule adıyla bilinen okulun eski öğrencileri yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden, bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederzwerin Warte Coupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden bir araya gelmesi hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfasından organizasyon ekibine ulaşabiliyor. Geçmişin anılarını canlandıracak bu buluşma haberinden sonra biraz da bugünün ve yarının havasına bakalım. Almanya'da hafta başında etkili olan serin ve yağışlı hava yerini yeniden yaz güneşine bırakıyor. Meteorolojik sonbahara sadece birkaç gün kala, Perşembe günü ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde sıcaklıklar 28 ila 34 derece arasında olacak. Alman Hava Durumu Servisi havanın büyük ölçüde güneşli geçeceğini bildiriyor. Bugün yani çarşamba günü kuzeydoğuda güneşli ve kuru bir hava bekleniyor. Güneyde yağışlar azalacak ama öğleden sonra yer yer güçlü gök gürültülü fırtınalar görülecek. Sıcaklıklar ülke genelinde yükselişte. Orta kesimlerde 17 ila 20 derece, diğer bölgelerde 21 ila 26 derece ölçülüyor. Perşembe günü hava tamamen sakinleşiyor ve sıcaklıklar belirgin şekilde artıyor. Ancak bu yaz havası kısa sürecek. DVD Cuma günü yeniden yoğun bulutlar, yağmur ve kuvvetli fırtınalar beklendiğini duyurdu. Bugünkü haberlerimizde Almanya'nın farklı yerlerine baktık. Ekonomide küçük bir büyüme var ancak sorunlar devam ediyor. Saksonya-Anhalt'ta göçmen esnaf ırkçılık ve dışlanmaya karşı sesini yükseltiyor. Kassel'de ise yıllar sonra eski okul arkadaşları yeniden buluşmaya hazırlanıyor ve Almanya'da yaz sonbahardan önce son kez kendisini güçlü biçimde hatırlatmaya hazırlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
1: Mesleğe adım adım, meslek hayatına dair tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir program.
4: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Radyo programının ikinci bölümündeyiz. Nico, du bist ja Journalist.
5: Ja.
4: Sag mal, wie arbeitet man eigentlich als Journalist? Jetzt habe ich was ganz anderes als die Medienlandschaft in Kassel. Ja. Ist mir spontan eingefallen. Ich meine, man wird ja nicht einfach so Journalist, sondern wie gehst du da dran? Sagst du, ja, heute schreibe ich jetzt einen, einen Artikel an über XY oder fliegen dir die Themen zu? Oder ist das hier Gelebtes oder Gesehenes im Fernsehen, in den Medien?
5: Sowohl als auch. Die Themen fliegen dir manchmal zu oder sind natürlich hochaktuell und du merkst, durch deine ganz eigene Perspektive hast du etwas Besonderes beizutragen. Mhm. Oder arbeitest sehr gerne wissenschaftlich, was auf mich zutrifft. Und dann mache ich meine Literaturrecherche, schaue mir Studien an zu dem Thema, schaue, was gibt es neue Erkenntnisse, zum Beispiel zur Vier-Tage-Woche. Es ist ja sehr hoch im Kurs, verständlich und unterstütze ich auch. Und dann guckst du dir das mit einer professionellen Brille an, machst deine Recherche und überlegst dir, welche Frage möchtest du denn beantworten oder eben für das Publikum aufarbeiten. Und an anderen Tagen habe ich

0: aşırı sıcaklar öldürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündem iklim krizinin ağırlaşan sonuçları, Almanya'da aşırı sıcakların yol açtığı ölümler, konut krizi ve yaklaşan Sachsen-Anhalt seçimleri var. Himalayalardaki sel felaketinden çocukların geleceğini tehdit eden yangın havasına, Almanya'nın konut sorunundan AfD'nin yükselişine kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Nepal ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde iklim değişikliğine bağlı bir buzul çökmesi sonucu meydana gelen büyük bir sel felaketinde onlarca insan öldü. Şiddetli sel çok sayıda yerleşimi, yolu ve köprüyü yok etti. Yetkililer bölgede yaklaşık 1400 insanın hala kayıp olduğunu bildiriyor. Uydu görüntüleri ve uzman analizleri yüksek kesimlerden kopan büyük bir buzul kütlesinin vadiye düşerek geçici bir göl oluşturduğunu, bu gölün taşmasıyla su, buz, kaya karışımından oluşan dev bir sel dalgasının aşağıdaki yerleşimleri vurduğunu gösteriyor. İcimot ve uluslararası uzmanlar buzul çökmesinin son günlerdeki yüksek sıcaklıklarla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Dağlık arazi ve tahrip olan altyapı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor. Kaybolan kişilere ulaşmanın zaman alacağı ifade ediliyor. Himalayalardaki felaket iklim krizinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Şimdi Almanya'ya ve aşırı sıcakların yol açtığı ölümlere bakalım. Aşırı sıcaklar öldürüyor. O halde Almanya'nın acil eylem planı nerede? Almanya'da bu yaz aşırı sıcakların yol açtığı ölümlerin sayısı 14 bini aşmış durumda. Üstelik Ağustos ayındaki son sıcak hava dalgası bu hesaba henüz dahil değil. Dolayısıyla gerçek sayının daha da yüksek olması mümkün. Şimdi bir an için düşünelim. 14 binden fazla insan bir salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybetseydi ne olurdu? Ya da bir savaşta veya büyük bir saldırıda bu kadar insan ölseydi? Ülke ayağa kalkar mıydı bilmem ama ilaç şirketleri ayağa kalkardı. Günlerce televizyonlarda tartışılır, parlamentoda özel oturumlar yapılır, şirketler hükümetten acil önlemler alınmasını isterdi. Ama söz konusu olan aşırı sıcaklar olunca aynı tepki göremiyoruz. Oysa Fransa, Almanya'ya başka bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor. Fransa 2003 yılında yaşanan ve yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybettiği ölümcül sıcak hava dalgasından sonra önemli bir ders çıkardı. Aşırı sıcakları artık yalnızca bir hava durumu olarak değil, ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak ele almaya başladı. Erken uyarı sistemleri geliştirildi. Özellikle yaşlılar, tek başına yaşayanlar, hastalar ve bakım kuruluşlarında yaşayan insanlar için hazırlık ve takip mekanizmaları oluşturuldu. Sıcak hava dalgaları sırasında sağlık ve bakım hizmetlerinin daha hızlı harekete geçmesini sağlayan uygulamalar güçlendirildi. Elbette Fransa'da da bütün sorunlar çözülmüş değil. Ancak temel fark şu: Fransa büyük bir felaket yaşadıktan sonra sistemini değiştirmeye çalıştı. Almanya ise bugün benzer bir tehditle karşı karşıya. O halde soru şu: 14 binden fazla insanın aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmesini beklemek zorunda mıyız? Özellikle hastanelerde, kliniklerde ve bakım kuruluşlarında yaşayan yaşlı ve hastaların korunması için neden daha kapsamlı ve bağlayıcı bir sıcaklık eylem planı hazırlanmasın? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklar artık istisna değil. Önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha uzun sürelerle karşılaşacağımız bir gerçek. Bu nedenle yazın yaşanan sıcaklardan çıkarılacak en önemli ders belki de şu. Sıcak hava yalnızca meteorolojik bir olay değildir. Aşırı sıcak insan hayatını tehdit eden bir sağlık krizidir. Ve Almanya'nın artık bu krize kriz olduktan sonra değil, kriz gelmeden önce hazırlanması gerekiyor. Aşırı sıcaklar bugün insan hayatını tehdit ediyor. Peki gelecekte çocukları ne bekliyor? Yeni bir bilimsel araştırmaya göre 2025'te doğan çocuklar yaşamları boyunca 1950 kuşağına göre yaklaşık %84 daha fazla aşırı yangın havası yaşayacak. Bu tehlikeli koşullar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın bir araya gelmesiyle oluşuyor ve iklim değişikliği nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Araştırmaya göre bu artışın %86'sı doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle orman yangınlarının sıklaştığı Akdeniz bölgesi büyük risk altında. Akdeniz ülkelerinde durum daha da ciddi. 2025'te doğan bir çocuğun yaşamı boyunca önceki kuşaklara göre 2,5 kata kadar daha fazla aşırı yangın havasına maruz kalabileceği belirtiliyor. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre küresel sıcaklık artışı mevcut politikayla 100 yıl sonunda 2,6 dereceye ulaşırsa genç nesillerin hayatlarının 5 yıldan fazlasını bu tehlikeli koşullarda geçirme ihtimali bulunuyor. Türkiye'de ise küresel sıcaklığın her bir derece artması 2025'te doğan bir kişinin yaşamına 435 gün ek aşırı yangın havası getiriyor. Araştırmacılar bu tabloyu bir iklim adaletsizliği olarak değerlendiriyor. Çünkü iklim değişikliğine en az katkıda bulunan çocuklar sonuçlarına en uzun süre maruz kalacak kuşak olacak. Ancak bilim insanları bunun kaçınılmaz olmadığını vurguluyor. Küresel ısınma 1,5 dereceyle sınırlandırılabilirse çocukların yaşamları boyunca karşılaşacağı tehlikeli yangın havası günleri önemli ölçüde azaltılabilir. Kısacası bugün atılacak adımlar çocukların geleceğinde kaç günün yangın havası altında geçeceğini belirleyecek. İklim krizinden çocukların geleceğine baktık. Şimdi Almanya'nın bir başka önemli sorununa, konut krizine geçiyoruz. Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon konut açığı var. Yeni bir araştırmaya göre konut inşaatındaki düşüş artık yalnızca barınma sorununa değil, ekonomik büyümeye ve istihdama da zarar veriyor. 2025'te 2 yıl öncesine göre yaklaşık 85 bin daha az konut inşa edildi. Bunun ekonomiye yaklaşık 27 milyar euroluk ciro kaybı getirdiği hesaplanıyor. Saitin haberine göre konut açığı özellikle ekonomik açıdan güçlü bölgelerde iş gücü sorununu büyütüyor. İnsanlar çalışmak için taşınabilecekleri bir kentte uygun fiyatta ev bulamadıklarında iş teklifini kabul etmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle her yıl 350 ila 500 bin arasında göçmene ihtiyaç var. Ancak yeterli konut olmadığı sürece bu insanların iş gücü piyasasına katılması da zorlaşıyor. İnşaat ruhsatlarında artış görülmesine rağmen sektör 2026'da yalnızca 185 bin yeni konut yapılmasını bekliyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıya göre Almanya konut krizini çözemezse yalnızca barınma sorunu büyümeyecek. Ekonomik büyüme ve iş gücü açığı da derinleşecek. Konut krizi artık ekonomiyi de etkiliyor. Şimdi gözümüzü siyasete, Sachsen-Anhalt'taki seçim yarışına çeviriyoruz. Sachsen-Anhalt'ta AfD açık ara önde. CDU ise tarihi düşüşte. Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimler öncesindeki son ARD anketi AfD'nin büyük farkla birinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. CDU ise eyalette tarihi bir düşük seviyeye gerilemiş durumda. Ankete göre seçim bu pazar yapılsaydı AfD %42, CDU %22, Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller %6, BSV %4, FDP %3 oy alacaktı. Bu sonuçlar AfD'nin 2021'e kıyasla oylarını neredeyse ikiye katlayabileceğini ve parti için ülke çapındaki en iyi eyalet seçim sonucunun mümkün olduğunu gösteriyor. ARD çalışmanın bir seçim tahmini değil, yalnızca haftanın siyasi havasını yansıtan bir ölçüm olduğunu vuruluyor. Seçmenlerin %11'i hala kararını değiştirebileceğini söylüyor. %19'u ise sandığa gitmeme eğiliminde. 2021 seçimlerinde CDU'nun son hafta mobilizasyonuyla AfD'yi geride bırakması bu eyalette seçim dinamiklerinin hızla değişebileceğini hatırlattı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. İklim, ekonomi, konut ve siyaset başlıklarıyla gündemin öne çıkan gelişmelerini aktardık. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Ya ara beni, ara da bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar.

0: radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.
1: If

0: aşırı sıcaklar öldürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündem iklim krizinin ağırlaşan sonuçları, Almanya'da aşırı sıcaklığın yol açtığı ölümler, konut krizi ve yaklaşan Sachsen-Anhalt seçimleri var. Himalayalardaki sel felaketinden çocukların geleceğini tehdit eden yangın havasına, Almanya'nın konut sorunundan AfD'nin yükselişine kadar önemli gelişmeleri aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Nepal ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde iklim değişikliğine bağlı bir buzul çökmesi sonucu meydana gelen büyük bir sel felaketinde onlarca insan öldü. Şiddetli sel çok sayıda yerleşimi, yolu ve köprüyü yok etti. Yetkililer bölgede yaklaşık 1400 insanın hala kayıp olduğunu bildiriyor. Uydu görüntüleri ve uzman analizleri yüksek kesimlerden kopan büyük bir buzul kütlesinin vadiye düşerek geçici bir göl oluşturduğunu, bu gölün taşmasıyla su, buz, kaya karışımından oluşan dev bir sel dalgasının aşağıdaki yerleşimleri vurduğunu gösteriyor. İcimot ve uluslararası uzmanlar buzul çökmesinin son günlerdeki yüksek sıcaklıklarla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Dağlık arazi ve tahrip olan altyapı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor. Kaybolan kişilere ulaşmanın zaman alacağı ifade ediliyor. Himalayalardaki felaket iklim krizinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Şimdi Almanya'ya ve aşırı sıcakların yol açtığı ölümlere bakalım. Aşırı sıcaklar öldürüyor. O halde Almanya'nın acil eylem planı nerede? Almanya'da bu yaz aşırı sıcakların yol açtığı ölümlerin sayısı 14 bini aşmış durumda. Üstelik Ağustos ayındaki son sıcak hava dalgası bu hesaba henüz dahil değil. Dolayısıyla gerçek sayının daha da yüksek olması mümkün. Şimdi bir an için düşünelim. 14 binden fazla insan bir salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybetseydi ne olurdu? Ya da bir savaşta veya büyük bir saldırıda bu kadar insan ölseydi? Ülke ayağa kalkar mıydı bilmem ama ilaç şirketleri ayağa kalkardı. Günlerce televizyonlarda tartışılır, parlamentoda özel oturumlar yapılır, şirketler hükümetten acil önlemler alınmasını isterdi. Ama söz konusu olan aşırı sıcaklar olunca aynı tepkiyi göremiyoruz. Oysa Fransa, Almanya'ya başka bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor. Fransa 2003 yılında yaşanan ve yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybettiği ölümcül sıcak hava dalgasından sonra önemli bir ders çıkardı. Aşırı sıcakları artık yalnızca bir hava durumu olarak değil, ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak ele almaya başladı. Erken uyarı sistemleri geliştirildi. Özellikle yaşlılar, tek başına yaşayanlar, hastalar ve bakım kuruluşlarında yaşayan insanlar için hazırlık ve takip mekanizmaları oluşturuldu. Sıcak hava dalgaları sırasında sağlık ve bakım hizmetlerinin daha hızlı harekete geçmesini sağlayan uygulamalar güçlendirildi. Elbette Fransa'da da bütün sorunlar çözülmüş değil. Ancak temel fark şu: Fransa büyük bir felaket yaşadıktan sonra sistemini değiştirmeye çalıştı. Almanya ise bugün benzer bir tehditle karşı karşıya. O halde soru şu: 14 binden fazla insanın aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmesini beklemek zorunda mıyız? Özellikle hastanelerde, kliniklerde ve bakım kuruluşlarında yaşayan yaşlı ve hastaların korunması için neden daha kapsamlı ve bağlayıcı bir sıcaklık eylem planı hazırlanmasın? Çünkü iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklar artık istisna değil. Önümüzdeki yıllarda daha sık ve daha uzun sürelerle karşılaşacağımız bir gerçek. Bu nedenle yazın yaşanan sıcaklardan çıkarılacak en önemli ders belki de şu. Sıcak hava yalnızca meteorolojik bir olay değildir. Aşırı sıcak insan hayatını tehdit eden bir sağlık krizidir. Ve Almanya'nın artık bu krize kriz olduktan sonra değil, kriz gelmeden önce hazırlanması gerekiyor. Aşırı sıcaklar bugün insan hayatını tehdit ediyor. Peki gelecekte çocukları ne bekliyor? Yeni bir bilimsel araştırmaya göre 2025'te doğan çocuklar yaşamları boyunca 1950 kuşağına göre yaklaşık %84 daha fazla aşırı yangın havası yaşayacak. Bu tehlikeli koşullar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın bir araya gelmesiyle oluşuyor ve iklim değişikliği nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Araştırmaya göre bu artışın %86'sı doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle orman yangınlarının sıklaştığı Akdeniz bölgesi büyük risk altında. Akdeniz ülkelerinde durum daha da ciddi. 2025'te doğan bir çocuğun yaşamı boyunca önceki kuşaklara göre 2,5 kata kadar daha fazla aşırı yangın havasına maruz kalabileceği belirtiliyor. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre küresel sıcaklık artışı mevcut politikayla 100 yıl sonunda 2,6 dereceye ulaşırsa genç nesillerin hayatlarının 5 yıldan fazlasını bu tehlikeli koşullarda geçirme ihtimali bulunuyor. Türkiye'de ise küresel sıcaklığın her bir derece artması 2025'te doğan bir kişinin yaşamına 435 gün ek aşırı yangın havası getiriyor. Araştırmacılar bu tabloyu bir iklim adaletsizliği olarak değerlendiriyor. Çünkü iklim değişikliğine en az katkıda bulunan çocuklar sonuçlarına en uzun süre maruz kalacak kuşak olacak. Ancak bilim insanları bunun kaçınılmaz olmadığını vurguluyor. Küresel ısınma 1,5 dereceyle sınırlandırılabilirse çocukların yaşamları boyunca karşılaşacağı tehlikeli yangın havası günleri önemli ölçüde azaltılabilir. Kısacası bugün atılacak adımlar çocukların geleceğinde kaç günün yangın havası altında geçeceğini belirleyecek. İklim krizinden çocukların geleceğine baktık. Şimdi Almanya'nın bir başka önemli sorununa, konut krizine geçiyoruz. Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon konut açığı var. Yeni bir araştırmaya göre konut inşaatındaki düşüş artık yalnızca barınma sorununa değil, ekonomik büyümeye ve istihdama da zarar veriyor. 2025'te 2 yıl öncesine göre yaklaşık 85 bin daha az konut inşa edildi. Bunun ekonomiye yaklaşık 27 milyar euroluk ciro kaybı getirdiği hesaplanıyor. Saitin haberine göre konut açığı özellikle ekonomik açıdan güçlü bölgelerde iş gücü sorununu büyütüyor. İnsanlar çalışmak için taşınabilecekleri bir kentte uygun fiyatta ev bulamadıklarında iş teklifini kabul etmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle her yıl 350 ila 500 bin arasında göçmene ihtiyaç var. Ancak yeterli konut olmadığı sürece bu insanların iş gücü piyasasına katılması da zorlaşıyor. İnşaat ruhsatlarında artış görülmesine rağmen sektör 2026'da yalnızca 185 bin yeni konut yapılmasını bekliyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıya göre Almanya konut krizini çözemezse yalnızca barınma sorunu büyümeyecek. Ekonomik büyüme ve iş gücü açığı da derinleşecek. Konut krizi artık ekonomiyi de etkiliyor. Şimdi gözümüzü siyasete, Sachsen-Anhalt'taki seçim yarışına çeviriyoruz. Sachsen-Anhalt'ta AfD açık ara önde. CDU ise tarihi düşüşte. Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimler öncesindeki son ARD anketi AfD'nin büyük farkla birinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. CDU ise eyalette tarihi bir düşük seviyeye gerilemiş durumda. Ankete göre seçim bu pazar yapılsaydı AfD %42, CDU %22, Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller %6, BSV %4, FDP %3 oy alacaktı. Bu sonuçlar AfD'nin 2021'e kıyasla oylarını neredeyse ikiye katlayabileceğini ve parti için ülke çapındaki en iyi eyalet seçim sonucunun mümkün olduğunu gösteriyor. ARD çalışmanın bir seçim tahmini değil, yalnızca haftanın siyasi havasını yansıtan bir ölçüm olduğunu vurguluyor. Seçmenlerin %11'i hala kararını değiştirebileceğini söylüyor. %19'u ise sandığa gitmeme eğiliminde. 2021 seçimlerinde CDU'nun son hafta mobilizasyonuyla AfD'yi geride bırakması bu eyalette seçim dinamiklerinin hızla değişebileceğini hatırlattı. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. İklim, ekonomi, konut ve siyaset başlıklarıyla gündemin öne çıkan gelişmelerini aktardık. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.